0: Assalamualaikum. Benim ismim Vazira Zumala. Tarafımda tüm minavalıda da devamda. Çocuğum da var. Şehir abim fikrinde spesial uzan tarafları maistim alkırıydı. Şakırıyım.
1: Assalamualaikum. Zaya Zara Durani. Demudu tarafımda kül avredin ki da peygamda ki huzifak atın şifatil istimal kredi faydına dağsın.